Yıllar geçer bu can bir anda. Koşar yine sana gün bir olunca. Yapamam sensiz dünya.

Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1 milyon 499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat...

0: de
1: ot bulunun, eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
2: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
3: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
2: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
3: Abicim.
2: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
3: Abicim.
2: Tamam ya işte.

0: Tek reklam.
1: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.kars'ta. Vavakars.
0: Tek reklam.
2: Pop, kral pop.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Yazın en güzel yanı ETS fırsatları.

gün öğle saatlerinden itibaren Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası yurdu etkisi altına alacak. Yine sıcaklıkların 10 derece birden düşmesi bekleniyor. İstanbul'da dün 24 hatta 27 dereceler görülürken bugün gerçekten 10 derecelik bir düşüş öngörülüyor. İşte bunlar tam hastalık havası. Bakın sakın evden montsuz çıkmayın. Hep böyle havalar mahvediyor bizi. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu. Öykü Güler Sönmez ben. Saat 9'a kadar Türkiye'den, dünyadan, müzikten, sanattan, spordan pek çok notla eşlik edeceğim Kral Pop şarkılarına ve çarşamba sabahına. Hadi başlayalım.

0: al.
1: Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etsetur.com'da.
2: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi aracınızın sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. 10.000 TL taksitlerle 5 ayda aracınızın sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 2353 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.
0: Kale Kilit.

0: İş ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Borusan Next uygulamasıyla aracınızın değerini hemen öğrenin, hızlıca satın. İkinci elde birinci sınıf mutluluğu tadın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
2: Tatil budur hissini özlediysen, erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil budur hissi.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
4: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
5: Migros Yemek.
6: Migros uygulamasında.
7: Agesa'yla geleceğine yatırım yapanlar, Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor.

0: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
1: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq, kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: Mutfağa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize
1: iyi gelecek. QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
2: Ben QNB'ye geçiyorum.
3: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
4: Donuyoruz Yüksel abi.
3: Bu havada.
5: İnternette donuyoruz.
3: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
6: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
7: Yüksel abi. Üst geçide bak abi.
8: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: Sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 11-14 Mayıs tarihleri arasında 30'lu orta boy yumurtalar 119 liraya.

0: de Süperbox 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
3: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi sizin için seçti.

Uzmanlar diyor ki sabah ilk 20 dakikada telefona bakmayanların gün boyu odaklanma süresi ciddi şekilde artıyor. Peki sabah alarm çaldığında hemen kapatıp geri koyabiliyor musunuz? Yoksa o telefonu elinize alınca hemen sosyal medya hesaplarına bakmaya mı başlıyorsunuz? O an müthiş önemli bakın. Çünkü oraya bir girdiniz mi oradan ben ne yapıyorum hissiyle çıkmanız 15-20 dakika sürüyor. Ben o halden hiç hoşlanmıyorum. Hakikaten hepimize oluyor. Ve yapılan güncel araştırmalar sosyal medya kullanım süresi arttıkça depresyon, kaygı ve yalnızlık duygularının anlamlı şekilde yükseldiğini gösteriyor. Özellikle sürekli karşılaştırma kültürü gençlerde yetersiz sizlik algısını besliyor, benlik saygısını zedeliyor. Daha ne yapabilir acaba zaten genç bir ruha ve beyne? Uyku düzeninin bozulması da çok önemli. Ekran maruziyeti melatonin salgısını baskılıyor. Kronik yorgunluk ve dikkat dağınıklığına yol açıyor. Ayrıca beyni ve takipçi odaklı bu ödül sistemi beynin ödül mekanizmasını etkileyerek bağımlılık yaratabiliyor. Yani neresinden bakarsanız bakın bu ekran süresini kontrol etmek için ekstra çaba göstermemiz gerekiyor. Hazır okul servisleri de okullara bahçelere girmemişken bir hatırlatayım dedim.

Yaz ayları yaklaşıyor. Aslında geldi de yine gidiyor bugün. Sonra tekrar gelecek. Ama benim kastettiğim deniz mevsimi tabii. Tabii hepimizde bir telaş. Diyetler, egzersizler, yürüyüşler. Hangi proteinleri yesem? Chia'yı neye koysam? Karın hareketi, sallanan kol hareketi derken evde yapılan egzersizler de sosyal medyada en çok takip edilen içerikler oldu. En ekonomik şekilde, en kolay, üşenmeden, iptal etmeden, istediğin zaman yapabildiğin bir alternatif olduğu için de ben de tercih ediyorum doğrusu. Evde spor yaparken gerekli olan en önemli teçhizatları söylüyorum. Elastik direnç bantları, dumbbell ve bir sandalye ya da bir sehpa. Peki evdeki egzersizin düzeni nasıl olmalı? Uzmanlar evde düzenli antrenman yaparken ilerleme kaydetmenin temel şartının kas gruplarını haftada en az 2 kez çalıştırmak olduğunu söylüyor. Bu sayede hem antrenman sıklığı artar hem de sınırlı ekipmanla yeterli uyarı ulaştırmak kolaylaşır diyorlar. Evde spor sırasında yapılan en büyük hata ise kolay egzersizlerle az tekrar yapmak. Ev ortamında yük sınırlı olduğu için egzersizlerin etkinliğini artırmak adına setleri gerçekten zorlayıcı seviyeye yaklaştırmak gerekiyor. Aksi halde yapılan tekrarlar yeterli uyarıyı oluşturamayabiliyor diyor uzmanlar. Aklınızda

0: CV Enerji Güneş Panelleri sizin için hazırladı.
1: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak. Pop, pop,
2: şimdi siparişini tıkla gelsin gel aldan ver. Yedikçe indirim kazanla her ay 500 liraya varan indirim kazan.
3: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Nissan'da bahar coşkusu. SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi

0: TRT.
1: Göz sağlığınızı önemsiyoruz. Üstelik tam 30 yıldır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatına dokunan Dünya Göz, ileri tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla 30 yıldır yanınızda. Dünya Göz, 444-4469.
2: İşini büyütenlerin mikrosu var.
3: Mikro yazılım, mikro kontene.
4: Tatil budur hissini özlediysen, erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil budur hissi.
6: Şimdi Miles & Smiles üyelik statünüzü yükseltmenin tam zamanı. Miles & Smiles kredi kartlarından kazandığınız her 5 milyarine, her 3 mili bir statü miline dönüştürerek statünüzü koruyabilir ya da yükseltebilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için son gün 15 Mayıs. Detaylar milesandsmiles.com'da.
7: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
8: Çalışanlarınızın Kurban Bayramı hediyesi hazır mı?

0: sanatçı, kim tutar seni?
1: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep içi.
3: Jolly ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
4: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
5: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
6: lazım. Mobilyadan beyaz eşyaya binlerce ürün tek çatı altında. Belirli ürünlerde %50'ye varan indirimler Eskici Bazar Avcılar'da.

ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.

ekranlarına geliyor. Tom Cruise ilk kez 1986 yılında Top Gun'da canlandırdığı Tayman Merrick karakterini aradan 36 yıl geçtikten sonra Top Gun Maverick'le hayat vermişti. Her iki film de Cuma günü vizyonda. Bu arada bir hatırlatma daha, Top Gun 3'ün de çekileceği ve Tom Cruise'la birlikte Maverick karakteriyle çekileceği de duyurulmuştu geçtiğimiz günlerde.

0: Tek reklam.
1: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.kars'ta. Vavakars.
0: Tek reklam.
2: Pop, kral pop.
3: Pop Haber.
4: Günaydın, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 13 Mayıs Çarşamba, günün başlıklarıyla sizlerleyiz. Amerikan Başkanı Trump Çin'de, Trump'ın İran konusunda bir ateşkes anlaşması yaparak Çin'e gitmesi planlanmıştı ancak beklentiler karşılanamadı ve ziyaret 6 hafta gecikmeli başlamış oldu. Trump Beyaz Saray'dan ayrılırken Rusya-Ukrayna savaşının da sona ereceğine dair olumlu sinyaller verdi. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal CHP'den istifa etti ve AK Parti'ye katıldı. Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu, İhsaniye Belediye Başkanı Emine Gökçe ve İsçehisar Belediye Başkanı Seyhan Kılıçarslan'la birlikte 5 Afyonkarahisar Belediye Meclis Üyesi ve Merkez İlçe Başkanı Halit Özdemir de AK Parti'ye geçti. Etkin pişmanlık başvurusu yapan Muhittin Böcek'in verdiği ifade ortaya çıktı. Böcek, Veli Ağbaba'nın oğlu Gökhan Böcek'ten Özgür Özel adına 1 milyon euro istediği iddiasını doğruladı. Oğluna genel merkezin taleplerinin karşılanması için talimat verdiğini söyledi. Tutuklanmasının ardından Uşak Belediye Başkanlığından uzaklaştırılan Özkan Yalım, İstanbul Adliyesi'nde 5 saat ek ifade verdi. Yalım, geçtiğimiz hafta etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmıştı. Bolu Belediyesi'ne yönelik irtikap soruşturmasında tutuklanan eski belediye başkanı Tanju Özcan hakkında iddianame hazırlandı. Özcan'ın irtikap, rüşvet alma ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından cezalandırılması talep edildi. Samsun'un Havza ilçesinde şiddetli yağış, sel ve su baskınlarına yol açtı. Havza genelinde bugün eğitim yapılmayacak. Şırnak'ın Beytüşebap ilçesinde de şiddetli sağanak sonrası Habur çayıyla Yeşilöz Deresi taştı. Yakın bölgelerde yaşayan vatandaşlar evlerini boşalttı. Meteoroloji sıra yöneticilere geldi dedi. Galatasaray'da şampiyonluk kutlamasının günü değişti. Sarı Kırmızılılar 26. kupasını Cuma günü kaldıracak. Stattaki tören saat 19.05'te başlayacak. Sarı Kırmızılılar sezonu pazar günü şampiyon unvanı ile çıkacağı Kasımpaşa karşılaşmasıyla tamamlayacak.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
6: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
7: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
4: Ülke genelinde aniden gelen, ilçe ilçe çok şiddetli ve gök gürültülü yağan yağmurlar

Anadolu'nun 26 ila 30. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Susurluk-Balıkesir istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Yiğit Akü yol durumu

0: 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Prime Computers'larda ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
2: Obezite hakkında bildiğinizi sandığınız her şey gerçekten doğru mu? Bilimsel gerçekler ve gerçek yaşam hikayeleri, obezitenin biyolojik, psikolojik ve sosyal boyutlarını ortaya koyan çarpıcı ve etkileyici bir deneyimde bir araya geliyor. Obezite, görünmeyen gerçekler deneyimi için sizleri 11-15 Mayıs'ta Beyoğlu Hop Alkazar'a bekliyoruz. Detaylı bilgi için obezitebirhastalıktır.com. Bu bilgilendirme Lili İlaç tarafından hazırlanmıştır.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Gaming haftası vatanda. 11-18 Mayıs tarihleri arasında Sony PS5 DualSense kablosuz kontrol cihazı siyah V2 5799 liraya, Intel Core i5 işlemcili Lenovo Hepsi

0: Kaan.com.tr'de.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
2: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
3: Yoksa sorun değil.
2: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Ya dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
4: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
5: Migros Yemek.
4: Migros uygulamasında.
6: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü tüm Türk istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın. Egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
7: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
8: Bize huzur lazım.
9: Umran Oto Ekspertiz.
10: Merhaba, ben Teoman. Bana çok kuru yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
11: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
12: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
13: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
14: Saç kurutma makinesi deyince Vatan.
15: Petnas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petnas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petnas, Türkiye'nin lastiği. Petnas yaz lastikleri

0: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
1: Canım karım.
0: Ula senin ne işin var
1: burada? Ula Asu senin ne işin var burada?
0: Araba almaya geldim.
1: Ben de.
2: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
1: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
0: Finalcele kılçık hocam.
3: Bayram planın hazır mı?

0: sayfasında. Detaylar kampanyalar sayfasında seni bekliyor. Acele et, fırsatları kaçırma.
1: En uygun.
2: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
3: Ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.

Bir protein çılgınlığı var. Farkında mısınız bilmiyorum. Son yıllarda sağlıklı yaşam ve fonksiyonel beslenme trendlerinin etkisiyle yüksek proteinli ürünlere olan talep hızla artıyor. Özellikle de sosyal medyada. Proteinli içecekler, sütler, yoğurtlar, tozlar nasıl daha fazla protein alabiliriz derdindeyiz hepimiz. Protein ağırlıklı beslenme son dönemde kilo kontrolü ve kas gelişimi için popüler, evet. Ama uzmanlar bu beslenme tarzının olası yan etkilerini de sürekli hatırlatıyorlar. Aşırı protein tüketimi

Aynadan bir haber. Ayna müzik yolculuğundaki 30. yılını dev bir albüm projesiyle taçlandırıyor. Uzun süredir merakla beklenen Ayna 30. yıl anı albümünün açılışı Teoman'ın seslendirdiği Erhan Güler Yüz'ün kültleşmiş eseri Denizi Bulana Kadar şarkısıyla gerçekleşti. Ayna'nın sanat hayatındaki 30. yılını kutladığı bu özel albüm toplamda 20 şarkıdan oluşacak ve her bir şarkıyı Türkiye'nin birbirinden değerli isimleri seslendirecek. Erhan Güler Yüz'ün geçtiğimiz aylarda müjdesini verdiği bu büyük heyecan önümüzdeki günlerde yayınlanacak diğer sürpriz isimlerle de devam

İstanbul'un yeni hali Mesa Yenikent Başakşehir'le tanışmaya hazır mısınız? Burası kent yaşamının yeni hali. Evde olmanın en keyifli

0: Seyahatini kolayca planla.
1: En uygun.
2: Prime Computers'larda ekspertizini güvenle yaptır. Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
3: Sıradaki şarkı Happy'cinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
4: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
5: Gaming haftası Vatan'da. 11-18 Mayıs tarihleri arasında Sony PS5 DualSense kablosuz kontrol cihazı siyah V2 5799 liraya, Intel Core i5 işlemcili, Lenovo

0: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
1: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
4: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
6: Arabanı arabamla takoma, değerinde Trinksat.
7: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
8: Bambaşka yere taşır Toyota.
9: Taşır da iş-

0: TRT.
1: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
2: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var
2: burada? Ula Aslı senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
2: Ben de.
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Ne acele kılçık hocam.
4: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan
5: Next. QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
6: Ben QNB'ye geçiyorum.
7: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belir-

Bursa dahil olmak üzere yurdun her yerinde 5 gün boyunca kuvvetli gök gürültülü yağış bekleniyor. Gerçekten çok enteresan. Dikkat edin planlamalarınızı ve özellikle kıyafet kombinlerinizi buna göre yapın. Şemsiyesiz dışarı çıkmayın. Ben bu anlatılanlardan bunu anlıyorum. Herkese kolaylıklar diliyorum. Gittim, harika bir çarşamba olsun. Yarın sabah görüşürüz. Hadi hoşçakalın.

Basın Turu. Günaydın, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 13 Mayıs Çarşamba, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. Turumuzun bugünkü ilk durağı Hürriyet gazetesinde manşette Cumhurbaşkanı Erdoğan var, çiftçiye 7 yıl vadeli yeni kredi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarımda yeni sistemi uygulamaya koyacaklarını, işletmelere 24 ay geri ödemesiz 7 yıla kadar vadeli 10 milyon dolara kadar finansman desteği sağlayacaklarını açıkladı. Öte yandan CHP'den istifa eden Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'la Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu da AK Parti'ye katıldı. Köksal'a parti rozetini takan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hoş geldiniz, safalar getirdiniz." dedi. Sabah gazetesine bakalım. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek gündemde. Kamu borçları yapılandırmasında detaylar netleşiyor denilmiş. Finansal sorunu olmayıp borcunu ödemeyenler yeni uygulamadan faydalanamayacak. Taksit vadesi 72 aya çıkartılacak. Faiz oranı enflasyondan düşük olmayacak. Düzenlemeyi gazeteye değerlendiren Mehmet Şimşek, ödeme gücü olduğu halde yükümlülüğünü

yerine getirmeyenlere kolaylık sağlanmayacağını söyledi. Şimşek varlık barışı düzenlemesine de değindi. Mali eylem görev gücünün standartlarına uyum sağlamanın öncelikleri olduğunu dile getirdi. Öte yandan getirilen varlıklar içinde 5 yıl bir yatırım aracında tutma sözü verilirse vergi alınmayacak. Posta gazetesinde Yusuf Güney sürmanşette şarkıcı Yusuf Güney uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmış ve serbest bırakılmıştı. Uyuşturucu testi pozitif çıkan şarkıcı birkaç gün sonra katıldığı bir programda içinde yasaklı madde bulunan bir çayı özendirici açıklamalarda bulununca 9 Nisan'da tutuklanmıştı. 32 gün hapis yatan Yusuf Güney önceki gün ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı. Basın turunda Sözcü'ye uzanıyoruz. Manşet, butlan kesmedi, kapatma geliyor. Muhittin Böceğin aile boyu itirafa zorlanmasının sebebi belli oldu. Siyasi kulislerdeki son iddia şu denilmiş, partilere bağışta limit 351 bin lira. Böceğin 1 milyon euro verdiğim iddiası bahane edilecek, limit aşıldı denilecek, CHP'ye kapatma davası açılacak denilmiş ayrıntılarda. Ve gazetelerdeki son durağımız Milliyet'te ise dikkat çeken manşet Gazze'den. İsrail Meclisi 7 Ekim 2023'teki Aksa Tufanı operasyonuna katıldığı iddia edilen Filistinlilerin yargılanması için hazırlanan 7 Ekim olaylarına katılanların yargılanmasına ilişkin yasa tasarısını kabul etti ve özel askeri mahkemeler kurularak Filistinlilere idam cezası verilmesinin yolu açıldı. Basın turunda haber sitelerine uzanıyoruz. İlk durağımız NTV Haber portalında gündemdeki manşet 10 dakikalık yağış sele döndü. Tehlike

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
1: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
2: Şimdi siparişini tıkla gelsin Gelal'dan ver. Gelal'da ilk siparişine 100 lira indirim kazan. Detaylı bilgi tıkla gelsin uygulamasında.

0: 12 ay %0 faizli kredi fırsatıyla seni bekliyor. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Seçim şimdi avantajlı koşullarla tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
4: Migros Yemek.
3: Migros uygulamasında.
5: Göz sağlığınızı önemsiyoruz. Üstelik tam 30 yıldır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatına dokunan Dünya Göz, ileri tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla 30 yıldır yanınızda. Dünya Göz, 444-4-469.

0: Migros'a. İstel Migros gelsin sana.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Koçtaş'ın 30. yılına özel aynı anda iki dev kampanya. 1. Ücretsiz söküm, nakliye ve montajla banyonuzu yenileme fırsatı. 2. 5000 TL ve üzeri alışverişlerde kamp sandalyesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 7 taksitle seçili marka ve modellerde avantajlı ödeme kolaylığı. Detaylar.

sersin, vatanda bulursun. 11-18 Mayıs tarihleri arasında TCL Alcatel MT40X Multime Çocuk Akıllı Saati tüm renkler 4.999 liraya vatanda. Üstelik parafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi

Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşf.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul
1: lazım. Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
2: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vadede bozulmuyor.
3: Finansal özgürlük budur işte.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora kolye hediye. Koçak.
2: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Eskiler boşuna dememiş. İşlerin yolunda gitsin istiyorsan cebine giren parayı, yaptığın işi ve hedeflerini kimseye anlatma. Ben inanıyorum, bilmiyorum siz inanır mısınız buna? Göz kalırsa olacağı varsa bile olmuyor. Bu yüzden yapacaklarınızı, planlarınızı hiç kimseyle paylaşmayın. Hatta en yakınlarınızla bile. Evet, Pop'un kralındasınız. Güzel ve keyifli bir çarşamba sabahı en sevdiklerimizle devam ediyor. Kulağınız bizde olsun.

sabah dışarı çıkarken umarım şemsiyelerinizi yanınıza almışsınızdır. Çünkü meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre İstanbul ve Ankara dahil olmak üzere yurt genelinde 3 gün boyunca sağanak yağışlar etkili olacak. Yağışla birlikte hava sıcaklıklarında birkaç derecelik düşüş olacak. Bu yüzden yanınızda mutlaka yağmurluk ya da bir hırka gibi bir şey bulundurmayı ihmal etmeyin. Pop'un kralındasınız. En sevdiklerinizle devam ediyoruz. Poizi ve Murat Boz işbirliği yapar mısın sizin için?

0: %0 faiz oranıyla 50.000 TL taksitli ticari kredi ve 50.000 TL taksitli nakit avans fırsatından yararlanıyor. 100.000 TL'ye varan nakitle işlerini kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
1: Baba çok sıcak. Daha ne kadar yolumuz var?
2: Of, trafik de hiç ilerlemiyor sanki.
3: Sakin olun. Şimdi her şeyi değiştiriyorum.
2: Oh be, dünya varmış. Koltuklar da ne güzel serinletiyor.
1: Baba, ekrandan dışarıyı her yönden görebiliyorum. Sanki uçuyoruz.
4: Bayram yolculukları Chery Tiggo 7 ile stresten uzak bir keyfe dönüşür. Havalandırmalı koltukları ve 540 derece panoramik görüş sistemiyle konforu keşfedin. Üstelik şimdi ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla Chery Tiggo 7. Bayramın en güzel rotası. Detaylar chery.com.tr'de.
5: Chery.

0: Hazırsan kaçırılmayacak fırsat geliyor. Bugün Getir Büyük'te getirme ücreti yok. Üstelik 250 TL indirim var. Şimdi siparişini ver, fırsatı kapına getirelim. Getir, bir mutluluk getir.
1: Şimdi Miles & Smiles üyelik

bana zalim. B müzik dünyasındayız. Hadise'nin merakla beklenen yeni albümü H dinleyicilerle buluştu. Tamamı Türkçe şarkılardan oluşan albüm yayınlandığı ilk gün itibariyle yalnızca Türkiye'de değil. Belçika, Hollanda, Almanya, Avusturya, İsviçre, Azerbaycan ve Orta Doğu'daki birçok ülkede dijital platformlar tarafından öne çıkarılarak geniş kapsamlı bir uluslararası destek aldı. Yeni albüm hayırlı olsun. Haberin ayrıntıları için

0: Tek reklam.
1: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.Kars'ta.
0: Tek reklam.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Ülke genelinde aniden gelen, ilçe ilçe çok şiddetli ve gök gürültülü yağan yağmurlar sürüyor. Bu sistem beraberinde dolu ve küçük çaplı hortum da oluşturabilir. 5 büyük kentte bu gece ve yarın şiddetli yağış var. Marmara'da kuvvetli bahar sağanağı önce Edirne kesimini, gece diğer kentleri etkileyecek. Ege'de ise lodos ve getirdiği çöl tozları boğucu bir havaya neden oluyor. Kronik rahatsızlığı olanlar

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Reklam. Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
2: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var burada?
2: Ula Aslı senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
2: Ben de.
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Binacele Kılçık Hocam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
7: Bayram yaklaşıyor. Araçlar hızla tükeniyor. Araç kiralamada %50'ye varan indirim enuygun.com ve en uygun mobil uygulamasında. Acele et, fırsatları kaçırma.
8: En uygun.
9: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
10: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
11: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusannext.

0: O anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: 112.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112.
8: Fiat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel led gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi. Şimdi 1 milyon 390 bin liradan başlayan fiyatlarla Fiat showroomlarında seni bekliyor. Detaylı bilgi fiat.com.tr'de.
9: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
10: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
11: Hem de hiç para vermeden.
12: Abonelik de yok. Aidat da yok.
10: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran

0: siz? Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
2: Birikim yapmak yetmiyor.
3: Değerlendirmek de lazım.
2: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla.

0: kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
3: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
2: Kuzenimde de bir Jeep var abi. Her yere gidiyor.
3: Abicim.
2: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
3: Abicim.
2: Tamam ya işte ufak eğimli her yerdeki su birikintileri falan.
4: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
5: Kral Pop Radyo'yu dünyanın her yerinden, kralmüzik.com.tr ve Kral uygulamasından kesintisiz ve yüksek kalitede dinleyebilirsiniz. ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

günlerde en çok konuşulan konuların başında hantavirüsü yer alıyor. Uzmanlar virüse karşı en etkili korunmanın hijyen olduğunu vurguluyorlar. Tabii ki sık sık ellerimizi yıkama alışkanlığını COVID-19 döneminde kazandık. Bir de evlerinize, iş yerlerinize kemirgen girişlerinin engellenmesi ve gıda ürünlerinin kapalı kaplarda saklanması da öneriliyor. Biz ne kadar önlemlerimizi alsak da dışarıdan aldığımız ürünlerin üzerinden o kemirgenler geçmemiş midir? Bence eve giren marketlerden aldığımız her şey risk taşıyor. Dolayısıyla aldığımız paketli ürünlerin de hijyenini sağlamamız gerektiğini düşünüyorum. Diliyorum ki yayılmadan bir an önce biter gider bu virüs. Evet, Pop'un kralındasınız. Güzel ve keyifli bir çarşamba günü yine çok sevdiğiniz bir şarkıyla devam ediyor. Umur Doma ve Hande Ünsal işbirliği. Gel.

0: gelecek reklam.
1: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur.
2: Tatil budur hissi.
0: Gelecek reklam.
3: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi sizin için seçti.

Az önce karşıma Japon bir atasözü çıktı. O kadar hoşuma gitti ki sizlerle de paylaşmak istiyorum. Çok da doğru. İster şarkı söyleyin, ister ağlayın. Yaşadığınız hayatın süresi değişmeyecek. Öyleyse şarkıyı yüksek sesle söyleyelim ki yaşadığımıza değecek bir hayat olsun. Kesinlikle doğru. Hadi bu şarkıyı hep birlikte yüksek sesle söyleyelim. Emre Fel ve Funk Takıl. Bir gün.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
3: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444-0644 ve acentelerimizde.
4: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
8: Hazırsan kaçırılmayacak fırsat geliyor. Bugün Getir Büyük'te getirme ücreti yok. Üstelik 250 TL indirim var. Şimdi siparişini ver, fırsatı kapına getirelim. Getir.

0: Sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür. Eksik varsa getir, bir mutluluk,
1: bir mutluluk, bir mutluluk getir. Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
3: Donuyoruz Yüksel abi.
2: Bu havada.
4: İnternette donuyoruz.
2: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
5: Fiber hızında hep elim, havadan karada çekerim.
6: Yüksel abi, üst geçine bak abi.
7: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: de Süperbox 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Ben yine farkında olmadan programı bitirmişim. Siz de hiç söylemiyorsunuz ki Arzu programın sonuna geldik diye. Evet, gitme vakti Arzu Kaya'dan bu sabahlık bu kadar. Yarın aynı saatte yani 9'da tekrar mikrofonumda olacağım en sevdiğiniz şarkılarla. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi davranın. Tüm güzelliklerin ve mutlulukların yanınızda olacağı bir gün diliyorum. Bu arada gün boyunca Kral Pop Radyo'da en sevdiğiniz radyo programcıları en sevdiğiniz şarkılarla sizlerle olmaya devam edecek. Kulağınız bizde olsun. Hoşça kalın.

0: TTS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı sona erdi.
1: Tek reklam.
2: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.cars'ta.
1: Tek reklam.

0: Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Veni Vidigöz. Pilot Garaj Şoför
1: Ekspertiz. İşini büyütenlerin mikrosu var.
2: Mikro yazılım, mikro konteyner.
3: Fiat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel led gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi. Şimdi

30. yılına özel aynı anda iki dev kampanya. 1. Ücretsiz söküm, nakliye ve montajla banyonuzu yenileme fırsatı. 2. 5000 TL ve üzeri alışverişlerde kamp sandalyesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 7 taksitle seçili marka ve modellerde avantajlı ödeme kolaylığı. Detaylar koçtaş.com.tr'de. Koçtaş.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
1: lazım. Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
2: Kral Akustik.

0: Pusha hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Yaza erkenden başlamak isteyenler için Mayıs tatili bir başka güzel. Sen de gel ETS'ye, Mayıs ayına özel avantajlı fiyatları kaçırma. Yılın ilk sıcak günlerinin keyfini doyasıya yaşa. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
2: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
4: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri, 2 Mercedes CLA

0: çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
5: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Şimdi Miles & Smiles üyelik statünüzü yükseltmenin tam zamanı. Miles & Smiles kredi kartlarından kazandığınız her 5 mil yerine her 3 mili 1 statü miline dönüştürerek statünüzü koruyabilir ya da yükseltebilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için son gün 15 Mayıs. Detaylar milesandsmiles.com'da.
7: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
8: Donuyoruz Yüksel abi.
7: Bu havada.
9: İnternette donuyoruz.
7: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
10: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
11: Yüksel abi. Üst geçine bak abi.
12: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: de Süpermax 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Sevilen şarkılarıyla Ersay Üner 16 Mayıs'ta İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahnede. Biletler Bu Bilet ve Biletix'te. Medya sponsoru Kral Pop Radyo.

0: Trabzonspor yarı finali saat 20.30'da hakem Ali Yılmaz yönetiminde başlayacak. Kazanan 22 Mayıs'ta Antalya'da oynanacak finalde Konyaspor'la karşılaşacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 29. hafta erteleme maçında Fenerbahçe Beko Beşiktaş Gain'i ağırlıyor. Mücadele saat 19'da başlayacak. Basketbolun yaşayan efsanesi LeBron James NBA'deki 23. sezonunu tamamladı. 41 yaşındaki yıldız önümüzdeki günlerde emeklilik konusunda karar vereceğini açıkladı. Şansa kalmaz
1: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
0: Ülke genelinde aniden gelen, ilçe ilçe çok şiddetli ve gök gürültülü yağan yağmurlar sürüyor. Bu sistem beraberinde dolu ve küçük çaplı hortum da oluşturabilir. 5 büyük kentte bu gece ve yarın şiddetli yağış var. Marmara'da kuvvetli bahar sağanağı önce Edirne kesimini, gece diğer kentleri etkileyecek. Ege'de ise lodos ve getirdiği çöl tozları boğucu bir havaya neden oluyor. Kronik rahatsızlığı olanlar dikkat. Karadeniz kesiminde ise Zonguldak'tan Artvin'e kadar yağışlar şiddetli olacak. Ani su baskınları ve sel riskine karşı tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Pop, pop, kral.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
0: Ankara-Konya yolunun 39 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Bursa-Balıkesir yolunun 26 ila 30. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Susurluk-Balıkesir istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Yaza erkenden başlamak isteyenler için Mayıs tatili bir başka güzel. Sen de gel ETS'ye, Mayıs ayına özel avantajlı fiyatları kaçırma. Yılın ilk sıcak günlerinin keyfini doyasıya yaşa. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: ETS ile gel.
3: ETS sizin için seçti. Ben

aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle... İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla. Setur
2: Yaz Show! Sonunda yaz geliyor, Setur'da erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon

0: Ne, seviyorum mu dedin? Şerefsizlerim.
1: Ben sanki gerçekten karına göz koymuşum.
0: Lan koymuyor musun?
1: Lan seviyor musun yolun Dicle'yi?
2: Bu fotoğrafı dünya aleme yaymazsam benim adım da Ferman değil.
3: Ben sana inanmışım. Ben gözümle gördüğümü de bilmiyorum. He?
1: Ne gördün sen gözünde? Ben kimi öpmüşüm? Ben kimseyi öpmedim Dicle.
3: Ah.
4: Sevdiğim Sensin yeni bölümüyle yarın akşam Star'da.

0: iki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
1: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
3: Abi hayırlı olsun, bayağı da genişmiş.
4: Çocuklu aileyiz, maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
3: Kuzenimde de bir cip var abi, her yere gidiyor.
4: Abicim.
3: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
4: Abicim.
3: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
5: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Biraz eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp çeple.

0: 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

0: Pop Haber.
1: 13 Mayıs Çarşamba gününden merhaba, Çağlar Demirdöker ben, gelişmelerle sizlerleyiz. Amerikan Başkanı Donald Trump, Çin'in başkenti Pekin'de. Amerikan basını Trump'ın mevkidaşı Xi'den İran konusunda yardım isteyeceğini, The New York Times gazetesi ise Amerika'nın İran'da iddia ettiği kadar başarı kazanamadığını yazdı. İran'ın askeri kapasitesinin %70'inin hala yerli yerinde olduğu iddia edildi. İsrail Eurovizyon'da finale kaldı ve tepkiler yükseldi. Yarışmaya katılmayan İspanya, Slovenya, İrlanda, İzlanda ve Hollanda resmi kanalları yarı final yerine Filistin konulu yayın yaptı. Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ, Necati Özkan ve Hüseyin Gün'ün yargılandığı casusluk suçlamasıyla açılan davada 3. celse bugün görülüyor. Savcı tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamını istedi. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal CHP'den istifa etti ve AK Parti'ye geçti. CHP Genel Başkanı Özel, 2 yıl sonra iktidar olunca kapımıza gelip yalvarma dedi. Özel, Muhittin Böcek ve ailesinin ek ifadeleriyle gündeme gelen adaylık için rüşvet iddialarına da belediyelerin tek kuruşuna tenezzül etmeyiz yanıtı verdi. Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmasının ardından Uşak Belediye Başkanlığından uzaklaştırılan Özkan Yalım, etkin pişmanlık başvurusu kapsamında ikinci kez ifade verdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nden de ihraç edilen Yalım, ifadesinde desteğin az olduğu illerde delegelerin çocuklarının işe yerleştirilmesi karşılığında Özel'e destek istediğini anlattı.

0: hayatı Uşak Spor'da oynayan futbolcuların Uşak Belediyesi'nde işe alınmış gibi gösterildiğini, maaş ve sigortalarının buradan ödendiğini iddia etti. Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Torreira bir AVM'de yumruklu saldırıya uğradı, sol kaşıyla gözü arasında kızarıklık olduğu tespit edildi. Saldırgan adliyeye sevk edildi.
1: Kral Pop Haber.

0: spor haberlerini sunar.
1: Türkiye Kupası'nda finalin adı bu akşam belli oluyor. Gençler Birliği ile Trabzonspor yarı finali saat 20.30'da Ali Yılmaz yönetiminde başlayacak. Kazanan 22 Mayıs'ta Antalya'da oynanacak finalde Konyaspor'la karşılaşacak. İbrahim Hacı Osmanoğlu, A Milli Takım'ın Dünya Kupası'nda İspanya ile final oynamasını istediğini söyledi. Türk

artıyor olabilir mi? İlginç ama gerçek. İnsanlar artık yapay zekayı bile teşekkür ederim, iyi geceler mesajları yazmaya başlamış. İlginç veriler var. Teknoloji araştırmalarında kullanıcıların önemli bir kısmı dijital asistanlarla konuşurken kibar bir dil kullanıyor diye belirtiliyor. İnsan beyni iletişim kurduğu şeye kısa sürede sosyal anlam yükler. Belki de bunun nedenidir. Teknoloji değişiyor ama insanın iletişim alışkanlığı aynı. Onda bir değişiklik yok. Yani yapay zekaya bile, dijital asistana bile bir anlam yüklüyoruz özetle.

0: Kale Kilit.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.

0: Serviz. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
2: Çalışanlarınızın Kurban Bayramı hediyesi hazır mı? Multigift kurumsal hediye kartıyla çalışanlarınıza 50 bine varan noktada alışveriş özgürlüğü sunarken şirketinize %45'i aşan vergi avantajı sağlayın.
3: Hanımların, beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
4: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.

Çoğu zaman konuşuyoruz, dertleşiyoruz, dinleyicilerimize de soruyorum. Diyoruz ki, acaba günden güne yalnızlaşıyor muyuz? İçinde yaşadığımız devir bunu mu gerektiriyor? Yoksa kalabalık arkadaş grupları halen daha var. O grupları yakalamak mı zor? Biz mi zorlanıyoruz? Evet, kalabalık arkadaş gruplarında sakin, çok konuşmayan kişiler de vardır. Belki de ben bu arkadaş gruplarına dahilim ama sessiz kalmayı tercih ediyorum diyenler vardır aramızda. Herkes konuşurken bazı insanlar sadece dinler. İş ortamlarında çok denk gelir. İlgisizlikten değildir aslında. Onun da konuşmasını, sohbete dahil olmasını istersin ama o genellikle temkinlidir, geride kalmayı tercih eder. Bir sosyal psikoloji araştırmasından söz edeyim size. Gözlem yeteneği olan, gözlemci karaktere sahip olan insanlar detayları daha fazla fark edebilir. Bu insanların bir dezavantajları var, az konuşurlar. Daha az hissetmek anlamına gelmiyor bu. Her şeyin farkında ama gözlemci olmayı tercih etmekle alakalı. Belki de siz de onlardan birisiniz.

Bugün 13 Mayıs, bugünü başlangıç tarihi ilan eden dinleyicilerimiz var mı aramızda? Neyin başlangıcı derseniz bu size kalmış. Herhangi bir şeyin başlangıcı olabilir. Kendinize yeni başlangıç tarihleri koyabilirsiniz. Kimse neden diye soramaz. Peki bu başlangıç tarihlerin önemi nedir derseniz? İnsan zihni başlangıçları sever. Pazartesi başlarım der. Ay başında başlarım der. Bayramdan sonraki ilk işim der. Bayram da yaklaştı malum. Evet, dedik ya, zihnimiz başlangıçları seviyor. Yeni hafta, yeni ay, yeni mevsim ya da bir şeyin döngüsü, bitimi, bayram gibi mesela. Davranış araştırmalarına bile yansıyor bu konu. İnsanlar belirli tarihleri psikolojik sıfırlama noktası gibi gördüğü için bu tarz başlangıç noktaları tarihi belirliyor. Yani bu değişim için gereken şey aslında bu. Küçük bir başlangıç ise işte değişime hazırsanız, değişim ihtiyacı hissediyorsanız bu başlangıç tarihlerinden hayatınızda çok olabilir. Bunun nedenidir.

Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa sigorta konut sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvenli.

0: %100 milli sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.

0: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Kızın ateşi çıkar, hastanede faturayı görürsün, senin ateşin çıkar. Agesa'yla döngüyü kır, daha fazla ateşin çıkmasın. Çocuklar için tek başına tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa İşbirliği ile artık Agesa'da. Sen de Agesa'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.

WhatsApp kullananlar, neredeyse herkes değil mi, kullanmıyorsanız bile telefonunuzun bir köşesinde duruyordur. Çünkü birçok sayısız artık neredeyse mesajlaşma uygulaması var. SMS'ler de var, geleneksel, eski usul. Peki mesajlara geç dönenlerden misiniz? Yoksa geç dönen insanları eleştirenlerden mi? Evet, mesaja geç dönmek biraz sıkıcı olabiliyor. Bazen kabalık olarak da düşünülebiliyor, bazen duyarsızlık olarak düşünülebiliyor. İlgisiz olabilirler, sadece yorulmuş olabilirler belki de mesajlardan. Evet, diğer tarafından değerlendirirsek böyle bir olasılık da var. Çünkü herkesin zihni dolu günümüzde, herkes konuşmak istiyor, sürekli konuşuyor ya da bir şeylere sürekli cevap veriyoruz ve bu yoruyor bizi. Yoğun dijital iletişim sosyal yorgunluk hissini arttırıyor, artık bu kanıtlanmış bir gerçek. Bazen geç cevap verdiğimizde maillerimize, SMS'lere, mesajlara bu kişisel algılanmamalı deniliyor. Sadece karşımızdakinin zihinsel süreci hazır olmadığı için de cevap

0: Tek reklam.
1: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.Kars'ta.
0: Tek reklam.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Ülke genelinde aniden gelen ilçe ilçe çok şiddetli ve gök gürültülü yağan yağmurlar sürüyor. Bu sistem beraberinde dolu ve küçük çaplı hortum da oluşturabilir. 5 büyük kentte bu gece ve yarın şiddetli yağış var. Marmara'da kuvvetli bahar sağanağı önce Edirne kesimine, gece diğer kentleri etkileyecek. Ege'de ise lodos ve getirdiği çöl tozları boğucu bir havaya neden oluyor. Kronik rahatsızlığı olanlar dikkat. Karadeniz kesiminde ise Zonguldak'tan Artvin'e kadar yağışlar şiddetli olacak. Ani su baskınları ve sel riskine karşı tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspert RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Pop, pop,
3: kral pop. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Yazın en güzel yanı ETS fırsatları. İyi.

Merhaba, Kral Pop'ta birlikteyiz. Ben Mert Rusçuklu. İlkbahar aylarıyla birlikte reyonlara bakarken, mağazalara bakarken, vitrinlere bakarken sürekli indirim etiketleri görüyorsunuz değil mi? Peki gerçekten ihtiyacımız olduğu için mi alışveriş yapıyoruz yoksa indirimi kaçırmak istemediğimiz için mi? Bu soruyu kendinize sorun bakalım. Cevaplar farklı farklı olabilir. Artık her yerde kampanya var. Son 2 saat sepette ekstra indirim. 2 alana 1 bedava ya da İkinci alımında %50, üçüncü alımında %70-80 oldu. %100 indirim yap, bedavaya alalım o zaman. İnsan kendini acele karar verirken buluyor bu tarz şeyler olduğunda. Tüketici araştırmalarına baktığımızda ise zaman sınırlı kampanyaların tüketicide kaçırma korkusu yarattığı biliniyor. İşte tüketicinin kaçırma korkusundan istifade eden bazı markalarsa bu yöntemi kullanıyor. Bazen aldığımız şey ürün olmuyor, fırsat hissi oluyor başka deyişle. İhtiyacın olduğu için değil, sadece o fırsatı yakalamak için alışveriş yapıyorsun belki de. Senden

0: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe.
1: Garaj Şoto Ekspertiz. Üretim öncülerinin mikrosu var.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle... İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.

Her gün gündemlere maruz kalıyoruz, çeşitli haberlere maruz kalıyoruz, bilgiye maruz kalıyoruz ve bilgi kirliliğine de maruz kalıyoruz. Maalesef bu kadar bilgi içerisinde dezenformasyona da maruz kalıyoruz. Ve sürekli kötü haber görmek artık yorgunluk hissi yaratmaya başladı. Sizde de yaratıyor mu sahi? Sürekli kötü haberlere maruz kalmak. Bir olay bitmeden diğeri başlıyor. İnsan zihni sürekli alarm halinde kalıyor ve baskı yaratıyor bu da. Ben de yaratıyor, ne yalan söyleyeyim. Bir iletişim araştırmasında yoğun negatif haber akışının stres ve kaygı seviyesini arttırdığına dair bir bilgi var. O yüzden bazen biraz uzaklaşmak gerekir bu tarz içeriklerden, haberlerden. Gündemden kaçmak ya da kaçınmak değil söylemek istediğim. Zihni korumak, kendimizi korumak. Bunu yaparken de biraz ara vermek, mesafe koymak. Bu tarz

0: fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
1: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde. QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye geçiyorum.
3: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
4: Lan ben bir de sana hesap vereceğim lan aşağılık herif.
5: Vereceksin tabii lan. Ben senin karının abisiyim abisi.
4: Nereye gidiyoruz?
6: Ben gidiyorum, sen gelmiyorsun.
4: Bu halde çıplak.
6: Çıplak mıyım civan ben?
4: Çok da yenik değilsin yani, kusura bakma da. Şununla kapat bari.
6: Ay ne yapıyorsun ya? Sen kimsin de bana karışıyorsun?
7: Sen yaptın.
6: Beni böyle özlemeyeceksin artık.
4: Özlemeyeceksin?
6: Özlemeyeceksin. Ben Derya ablamdan helalli kalmışım.
8: Sevdiğim Sensin yeni bölümüyle yarın akşam Star'da.

Bir süredir görüşmediğiniz arkadaşlarınızla yeniden görüşmek istediğinizde ilk yaptığınız bir mesaj göndermek mi? Hemen telefonu elinize alıp aramak mı? Ne güzeldir değil mi sesini duymak eski bir dostun? Bazı insanlar iyi gelir. Size iyi gelen insanlar kimler peki? Onları ihmal etmiyorsunuz değil mi? Eğer ihmal ettiyseniz yapışın yakalar diyorum. Kral Pop'la beraberdik. Ben Mert Rusçuklu. Yarın öğleyin yeniden görüşmek üzere.

0: Tek reklam.
1: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.Kars'ta.
0: Tek reklam.

0: spor haberlerini sunar.
1: Türkiye Kupası'nda finalin adı bu akşam belli olacak. Gençlerbirliği Trabzonspor yarı finali saat 20.30'da başlayacak. Mücadeleyi Ali Yılmaz yönetecek. Kazanan 22 Mayıs'ta Antalya'da oynanacak finalde Konyaspor'la karşılaşacak. Futbol Federasyonu gelecek sezonun takvimini açıkladı. Trendyol Süper Lig 14 Ağustos Cuma günü başlayacak. 2026-2027 sezonunun ilk yarısı 21 Aralık'ta sona erecek. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 29. hafta erteleme maçında Fenerbahçe Beko Beşiktaş Geyini konuk edecek. İstanbul'da oynanacak maç saat 19'da başlayacak.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Ankara-Konya yolunun 39 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Bursa-Balıkesir yolunun 26 ila 30. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Susurluk-Balıkesir istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu

Şimdi Miles & Smiles üyelik statünüzü yükseltmenin tam zamanı. Miles & Smiles kredi kartlarından kazandığınız her 5 milyarine, her 3 mili 1 statü miline dönüştürerek statünüzü koruyabilir ya da yükseltebilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için son

0: 15 Mayıs. Detaylar milesandsmiles.com'da.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: İşini büyütenlerin mikrosu var.
1: Mikro yazılım, mikro.com.tr. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Fiat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel led gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi. Şimdi 1 milyon 390 bin liradan başlayan fiyatlarla Fiat showroomlarında seni bekliyor. Detaylı bilgi fiat.com.tr'de.
4: Merhaba, ben Teoman. Bana çok kuru yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
5: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
6: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği, yaşamımızın her alanını

0: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
3: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
2: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
3: Abicim.
2: Her yerde değil, sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
3: Abicim.
2: Tamam ya, işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan.
1: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Kompas, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır. Pilot Garaj Oto
4: Ekspertiz. Venividi göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481. Venividi göz. Pilot Garaj Oto
5: Ekspertiz. Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
6: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
7: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
8: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: tek reklam.
1: Bu anons seni Vava Cars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garantiyle Vava Cars'tan al.
0: Tek reklam.

0: Pop Haber.
1: Mutlu günler. Bugün 13 Mayıs Çarşamba, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Amerikan Başkanı Trump, Çin'in başkenti Pekin'de Amerikan basını Trump'ın mevkidaşı Xi'den İran konusunda yardım isteyeceğini yazdı. The New York Times gazetesi ise gizli bir istihbarat raporu yayınladı. Amerika'nın İran'da iddia ettiği kadar başarı kazanamadığı belirtiliyor. Gazete, Amerikan ordusundaki mühimmatın tükendiği ama İran'ın askeri kapasitesinin %70'inin hala yerli yerinde olduğu iddiasında. Milli Savunma Bakanı Güler, Orta Doğu'daki gerilimin ardından Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve İsrail arasında artan askeri işbirliği adımlarına tepki gösterdi. Güler, temelini Türkiye karşıtlığından alan birlikteliklere, bölgede bir Türkiye gerçeği olduğunu hatırlatmak isterim dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, gazeteci Merdan Yanardağ, İmamoğlu'nun kampanya danışmanı Necati Özkan ve Hüseyin Gün'ün yargılandığı casusluk suçlamasıyla açılan davanın 3. celsesinde tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Dava 6 Temmuz'a ertelendi. Samsun'un Havza ilçesinde şiddetli yağış su baskınlarına yol açtı. Derelerin taştığı ilçede çok sayıda araç sürüklendi. Mahsur kalanlar tehlikeli anlar yaşadı. Bazı okullarda biriken balçık ve çamurun tahliyesi de sürüyor. İlçe genelinde bugün eğitim yapılmadı. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklıklar mevsim normallerinde ülke genelinde bahar sağanakları etkisini artırıyor. Yarın İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 18, İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı 27, Bursa gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Antalya'da gök gürültülü sağanak yağışlı 22 derece.
0: Kral Pop Haber. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
2: Ülke genelinde aniden gelen, ilçe ilçe çok şiddetli ve gök gürültülü yağan yağmurlar sürüyor. Bu sistem beraberinde dolu ve küçük çaplı hortum da oluşturabilir. 5 büyük kentte bu gece ve yarın şiddetli yağış var. Marmara'da kuvvetli bahar sağanağı önce Edirne kesimini, gece diğer kentleri etkileyecek. Ege'de ise lodos ve getirdiği çöl tozları boğucu bir havaya neden oluyor. Kronik rahatsızlığı olanlar dikkat. Karadeniz kesiminde ise Zonguldak'tan Artvin'e kadar yağışlar şiddetli olacak. Ani su baskınları ve sel riskine karşı tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
4: Pop, pop, kral pop.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Yaza erkenden başlamak isteyenler için Mayıs tatili bir başka güzel. Sen de gel ETS'ye, Mayıs ayına özel avantajlı fiyatları kaçırma. Yılın ilk sıcak günlerinin keyfini doyasıya yaşa. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: ETS ile gel.
8: ETS sizin için seçti.

13 Mayıs ve Çarşamba hafta ortasındayız. Mayıs ayı ortasına doğru ilerliyoruz. Önümüzde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız var. Ve gururla kutladığımız, minnetle kutladığımız bayramımızın geri sayımı var. Ayrıca Kurban Bayramımız için geri sayım da devam ediyor. Mayıs ayının son haftası boyunca Kurban Bayramı'nı hep birlikte bayram coşkusuyla yaşayacağız. Özetle önümüzde motivasyon kaynağı için günler bekliyor. Kral Pop Radyo'da Demir Ali Çelik ben. Önümüzdeki iki saatinizde keyifli, eğlenceli, iyi hissettiren, motive eden, dinlemeyi sevdiğiniz ve özlediğiniz şarkılar olmak üzere en sevdiklerinizi paylaşacağız. Ayrıca gündemdeki konu başlıklarına göz atacağız. Şimdi ise trafikteki dinleyicilerimize iyi yolculuklar, genel olarak herkese iyi çalışmalar dileyerek Semih Cenk, Çıkmaz Bir Sokakta dinleyelim.

0: Para vermeden.
1: Abonelik de yok. Aidat da yok.
2: Ne 11'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçuş puanlar ve çok daha fazlası var. Detaylar ne 11'de.
3: Ne istersen ne 11.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Borusan Next uygulamasıyla aracınızın değerini hemen öğrenin, hızlıca satın. İkinci elde birinci sınıf mutluluğu tadın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

Dünyanın herhangi bir noktasında ülkemizi temsil eden milli sporcularımıza minnetimizi, teşekkürümüzü ifade edelim. Her an onlar bizim için çok kıymetli, değerli. Bu arada milli tekvandocumuz Merve Dinçel Kavurat da Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 53 kiloda altın madalyanın sahibi oldu. Bu gururu yaşadı, bize de yaşattı. Tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Bir tarafta Dünya Kupası geri sayımı devam ederken diğer tarafta Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi kadrosu açıklandı. Bu yılki program şöyle: 2026 Milletler Ligi'nde ikinci ayak Ankara'da olacak 17-21 Haziran'da. Öncesinde ise milli kadın voleybol milli takımımız 3-8 Haziran'da Brezilya'da mücadele edecek. Hemen ardında 17-21 Haziran'da Ankara'da karşılaşmalar yapılacak. Üçüncü etapsa 8-12 Temmuz'da Japonya'da. Milli kadın voleybol takımımıza da Milletler Ligi'nde başarılar dileyelim. Bugüne kadar bize çok güzel duygular yaşattılar ve yaşatmaya devam edeceklerinden hiç şüphemiz yok. Ve Kral Pop Radyo'da Ahiyan Rüya Gibiydin.

birçok önemli sanatçının söylediği, yorumladığı ve hepimizin ezberinde yer alan şarkıları da Ersoy Üner kendi şarkılarına kendi yorumuyla eşlik edecek, sürprizler olacak derken 16 Mayıs İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi'nde Ersoy Üner, Kral Pop Radyo Medya sponsorluğunda sahnede müthiş performansıyla. Bu etkinlik önerisi sonrası Kral Pop Radyo'da Sakiler yorumuyla Ara Beni Lütfen dinleyelim.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji Güneş Panelleri sizin için hazırladı.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
2: Abicim.
1: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Bayram yaklaşıyor, biletler hızla tükeniyor. Hemen enuygun.com veya enuygun mobil uygulamasına gir, uçak ve otobüs biletini şimdi al, seyahatini kolayca planla.
7: En uygun. Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next.
8: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
9: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
10: Bize huzur lazım. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
11: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

0: hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
2: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba, her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
3: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
4: Canım karım.
3: Ula senin ne işin var burada?
4: Ula Asu senin ne işin var burada?
3: Araba almaya geldim.
4: Ben de.
5: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.

bugün Karadeniz'de devam ediyor. Yarın neredeyse ülke genelinde ise yağış olacağı öngörüsü var meteoroloji kaynaklarının. Havanın sıcaklarının yükselmesiyle birlikte ani yağışlarla ilgili de bir süreci yaşayacağımız öngörüsü önümüzdeki günlerle ilgili yapılan açıklamalar arasında. Tabii haber merkezimizin gelişmeleri aktaracağını da belirtelim. Ve Sezen Aksu, kraliçemiz Sezen Aksu'yla Ey Aşk

Ani başlayan yağışlar özellikle Samsun Havza ilçesindeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun iletelim. Dereler taştı, elektrikler kesildi, maddi hasarlar meydana geldi. Çok çok geçmiş olsun bir kez daha iletmiş olalım. Ayrıca sağanak yağışlar

0: Tek reklam.
1: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.Kars'ta.
0: Tek reklam.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Ülke genelinde aniden gelen, ilçe ilçe çok şiddetli ve gök gürültülü yağan yağmurlar sürüyor. Bu sistem beraberinde dolu ve küçük çaplı hortum da oluşturabilir. 5 büyük kentte bu gece ve yarın şiddetli yağış var. Marmara'da kuvvetli bahar sağanağı önce Edirne kesimini, gece diğer kentleri etkileyecek. Ege'de ise lodos ve getirdiği çöl tozları boğucu bir havaya neden oluyor. Kronik rahatsızlığı olanlar dikkat. Karadeniz kesiminde ise Zonguldak'tan Artvin'e kadar yağışlar şiddetli olacak. Ani su baskınları ve sel riskine karşı tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspert. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Hadise'nin yeni albümü dinleyicilerle buluştu. Tamamen Türkçe şarkılardan oluşuyor. 14 şarkılık bir albüm ve çok değerli müzisyenlerle çalıştı sevgili Hadise. Geçtiğimiz haftalarda Labirent şarkısını bu projeden, albümden paylaşmıştı. Hadise'nin Esat Fidan'la müziğine imza attığı Ara Beni şarkısı da öne çıkan yorumlardan biri oldu. Haberin detayları ve yepyeni müzik haberlerimiz, bize özel içeriklerimiz, listelerimiz detaylarıyla kralmüzik.com.tr adresimizde bu arada. Sabırsızlıkla yaz öncesi yepyeni projeleri de beklemeye devam ediyoruz her an. Kral Pop Radyo'da şimdi Manifest ve Daha İyi ile devam edelim.

0: Günün kazananı Harun Bey.
1: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
2: Yoksa sorun değil.
1: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Ya dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
0: Siz de Vakıf Katılım Mobil Şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel

0: eşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın. Pilot
2: Garaj Şoto Ekspertiz. Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
3: Canım karım.
2: Ula senin ne işin var burada?
3: Ula Aslı senin ne işin var burada?
2: Araba almaya geldim.
3: Ben de.
4: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
3: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
2: Ne acele kılçık hocam.
5: Hazırsan kaçırılmayacak fırsat geliyor. Bugün Getir Büyük'te getirme ücreti yok. Üstelik 250 TL indirim var. Şimdi siparişini ver, fırsatı kapına getirelim.
6: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
7: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
8: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
9: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
10: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.

Etti. Kurum 2025 yılına ait istatistiklerle aile verilerini yayımladı. Bu rapor doğrultusunda da ülkemiz 2008 yılından bu yana hane halkı oranında düşüş gösterdi. 2008 yılında 4 kişi olan ortalama hane halkı büyüklüğü 2025 yılı itibariyle 3.08 kişiye düşmüş oldu ortalamada. Tabi Türkiye ortalaması 3.08 kişiyken bu ortalamanın çok çok üzerinde olan illerimiz var. Başı çekense Şırnak. Şırnak'ta hane halkı büyüklüğünün en yüksek olduğu ilimizde 4.84 kişi hane halkı ortalamasında. Bir veri daha paylaşayım. Tek kişilik hane halkı oranı ülkemizde %20.5'e denk geliyor. Çekirdek aile dediğimiz

Müzik Radyosu Kral Pop Radyo'da size ulaşmaya devam ediyor. Hafta ortası çarşamba günündeyiz. Günün akşamına doğru ilerliyoruz. Bir bilgi ekleyeyim. Yarından geçerli olacak 1 lira 7 kuruş benzinin litre fiyatına zam gelecek. Yani İstanbul'da benzinin litre fiyatı 64,95 liraya yükselmiş olacak özetle. Kral Pop Radyo'da Poizy ve Murat Boz yapar mısınla devam edelim.

0: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
2: Ben QNB'ye geçiyorum.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Mobilyadan beyaz eşyaya binlerce ürün tek çatı altında. Belirli ürünlerde %50'ye varan indirimler Eskici Bazar Avcılar'da.
5: Prime Computers'larda ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.

Tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: başlayan fiyatlarla Uğur Derin Dondurucu.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
2: Araban seni tanımlamaz, sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.

0: günün kazananı Gülşen Hanım.
1: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 11-14 Mayıs tarihleri arasında kayısının kilosu 79 lira 90 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi
3: gelecek. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi

0: sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. Tabi ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
2: Bankacılık hizmeti

0: Kafa.com.tr'de.
1: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Baba çok sıcak. Daha ne kadar yolumuz var?
3: Of, trafik de hiç ilerlemiyor sanki.
4: Sakin olun. Şimdi her şeyi değiştiriyorum.
3: Oh be, dünya varmış. Koltuklarda ne güzel serinletiyor.
2: Baba, ekrandan dışarıyı her yönden görebiliyorum. Sanki uçuyoruz.
5: Bayram yolculukları Chery Tiggo 7 ile stresten uzak bir keyfe dönüşür. Havalandırmalı koltukları ve 540 derece panoramik görüş sistemiyle konforu keşfedin. Üstelik şimdi

Kral Akustik Radyo ve Kral Akustik TV, sevilen sanatçıların en özel performanslarıyla sadece Kral Müzik YouTube kanalında.

13 Mayıs ve Çarşamba hafta ortasındayız. Günün akşamına ilerliyoruz. Kapanışlarda olduğu üzere öncelikle iyi çalışmalar herkese bugün için son kez. Eve dönüş yolculuğu, trafiği ve trafikte olan herkese, trafiğe çıkacak herkese şimdiden iyi yolculuklar diliyorum. Birçok bölgede yağış uyarısı var. Meteoroloji kaynakları yarın ülke genelinde yağış olacağı öngörüsünü paylaştılar. Hatırlatayım, bulunduğunuz bölgede hava durumunu bir kez daha kontrol etmeden yarını planlamayın. Ve yarın saat 16'da Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da tekrar görüşmek üzere. Birazdan Bay J harika enerjisi sohbetiyle eşlik edecek size ve hoşçakalın.

0: haberlerini sunar.
1: Türkiye Kupası'nda finalin adı bu akşam belli olacak. Gençler Birliği Trabzonspor yarı finali saat 20.30'da başlayacak. Mücadeleyi Ali Yılmaz yönetecek. Kazanan 22 Mayıs'ta Antalya'da oynanacak finalde Konyaspor'la karşılaşacak. Futbol Federasyonu gelecek sezonun takvimini açıkladı. Trendyol Süper Lig 14 Ağustos Cuma günü başlayacak. 2026-2027 sezonunun ilk yarısı 21 Aralık'ta sona erecek. 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 53 kiloda Merve Dinçel Kavurat altın madalya aldı. Finalde Bulgar rakibini 2-0 yenen Merve Dinçel kariyerinde 3.

0: kez Avrupa şampiyonu oldu. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
3: Ülke genelinde aniden gelen, ilçe ilçe çok şiddetli ve gök gürültülü yağan yağmurlar sürüyor. Bu sistem beraberinde dolu ve küçük çaplı hortum da oluşturabilir. 5 büyük kentte bu gece ve yarın şiddetli yağış var. Marmara'da kuvvetli bahar sağanağı önce Edirne kesimini, gece diğer kentleri etkileyecek. Ege'de ise lodos ve getirdiği çöl tozları boğucu bir havaya neden oluyor. Kronik rahatsızlığı olanlar dikkat. Karadeniz kesiminde ise Zonguldak'tan Artvin'e kadar yağışlar şiddetli olacak. Ani su baskınları ve sel riskine karşı tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspert RS Oto Ekspertiz.
4: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Pop, pop,
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
3: Ankara-Konya yolunun 39 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Bursa-Balıkesir yolunun 26 ila 30. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Susurluk-Balıkesir istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Okul, sınav ve başarı için Arçivit Focus yanınızda. Arçivit Focus Bay J'yi sunar.
7: Yazın en güzel yanı ETS fırsatları.

İyi akşamlar milletim. Bay J ben. Bu akşam da beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Belki bazılarınız Kral Pop Radyo'nun harika müziğinin arasındaki bir gürültü olarak görüyor olabilir beni. Saygı duyuyorum. Ama sizden de beni yayına çıkartma kararı verip bunu 8. yıl hala sürdürmeyi tercih eden dev bir medya kurumuna saygı duymanızı beklerim. Beklerim. Artı biz küçücük atom zerreleri evrende kendimizi çok fazla önemseyip ciddiye alıyoruz. Bunu yapmamız bence çok saçma. Yani 4,5 milyar yıllık dünya tarihi, gök taşları düşmüş, dünya tamamen donmuş.

dönmüş, amipler türemiş, bir ırk dünyanın hakimi olmuş, adına da insan demişiz. İşte bu insan, bu devasa varoluş içinde geçenlerde altın gününde eltisi yaptığı poğaçayı biraz kuru buldu diye karalar bağlıyor. Bu davranış biçimi inanın bana 4,5 milyar yıllık dünya tarihine değil 2026 yılına bile ihanet ya. Biz o akraba geçimsizliklerini kuantum fiziği düzeyinde bir büyük aile trajedisi zannediyoruz. Aslında olay tamamen sen düğünde benim görümceme neden çeyrek altın taktın da bana gram getirdin sığlığından ibaret. İşte insanlık bu kadar basit bir işletim sistemiyle çalışıyor. Ah SSD taktırabilsem, SSD taktırabilsem kendime. Ama üzülmeyin, bu akraba terörünün ortasında en azından her çarşamba radyoyu açıp paranın satın alabileceği en rafine sunucuyu dinleme lüksüne sahipsiniz. Bu da sizin o genetik şanssızlığınıza evrenin ufak bir tesellisi, hediyesi diyelim. Kıymetini bile şükür deyin, bir fakiri sevindirin. Evet. Barım. Bu sabah uyandım, yapay zekaya uranyum nasıl zenginleştirilir diye yazdım. Bir durun, hayır, yetkililere haber vermedi. Saçmalama dedi bana. Uranyuma sahip olmayı bırak, yanına bile yaklaşamazsın. Devletlerin çok sıkı denetimleri var bu konuda dedi. Ben de ona dedim ki hayatının en güzel yıllarını halkın mutluluğuna, onları güldürüp eğlendirmeye adamış, helal süt emmiş bir insan evladı olarak, eğer ben bugün evde kendi atom bombamı yapamıyorsam adalet nedir bilmek istemiyorum. Şaka bir yana, aslında her şey. Yani insan bir yerden sonra kişisel gelişimde tıkanıyor arkadaşlar. Meditasyon yaptım olmadı. Ne?

ile küçük çaplı bir süper güç arzusu. Birlikte o kadar. Şu sese karım mutfaktan bağırıyor. Aşkım salata kurutucuyu gördün mü? Onu artık başka bir projede kullanıyoruz Duygu. Süzgeçte kurut salatayı. Apartman yönetimi kapıya gelmiş. Bahçe bodrumdan garip uğultular geliyor. Abi tabii gelir. Adam 56 yaşında hala hayatta önemli biri olduğunu ispat etmeye çalışıyor. Ne uğultu geliyor. Kapıcı mutant zombiye dönüştü. Gitmeyin kazan dairesine. Bazı erkekler gidip balık tutuyor. Ben yanlışlıkla Birleşmiş Milletler yaptırımı yemeye çalışıyorum evde. Hep yanlış ebeveynlik yüzünden. Bodrum vitezi havaya uçuracağım yanlışlıkla. Gerçekten. Evet, yanlış duymadınız. Bodrum vitezde yayın yapıyorum ve her gün denize girip temiz havada arkadaşlarla meşk ediyoruz. Nazar etme ne olur. Pek de çalışmadım aslında bunlar için ama dur bakalım. Sap döner, gün doğmadan neler döner senin de olur. Kral Pop Radyo burası. Ayrılmayın, Bay J yayında.

Yenilikte başarı için Arguvit Focus yanınızda. Arguvit Focus'la Bay J devam edecek. Reklam. Sen de katıl derim, katılın evim. Pop, pop, kral pop. QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

0: fırsatları kaçırma.
1: En uygun.
2: Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
3: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
2: Prime Computest'lerde ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
4: AgeSA ile geleceğine yatırım yapanlar...

0: tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Nissan'da bahar coşkusu.

0: 12 ay %0 faizli kredi fırsatıyla seni bekliyor. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Şimdi Miles & Smiles üyelik statünüzü yükseltmenin tam zamanı. Miles & Smiles kredi kartlarından kazandığınız her 5 milyarine, her 3 mili bir statü miline dönüştürerek statünüzü koruyabilir ya da yükseltebilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için son gün 15 Mayıs. Detaylar milesandsmiles.com'da.
2: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Şansa kalmaz işimiz
4: Umran Oto Ekspertiz. Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi,
5: şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri, 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
6: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü

0: to be kredi olduğunu söylüyorlar. E tabi ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
1: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt. Pilot Garaj
3: Oto Ekspertiz. Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
4: Hem de hiç para vermeden.
5: Abonelik de yok, aidat da yok.
3: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçak.

0: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
1: Canım karım.
0: Ula senin ne işin var burada?
1: Ula Asu senin ne işin var burada?
0: Araba almaya geldim.
1: Ben de.
2: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
1: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
0: Binacele kılçık hocam. Albayrak Finans, yarını güvenle planlar.
3: Reklam. Pop, kral pop. Okul, sınav ve başarı için Arguvit Focus yanınızda. Arguvit Focus'la Bay J devam ediyor.

Merhaba millet, Kral Pop Radyo'da Bay J yayında. Umarım güzel bir çarşamba günü geçiriyorsunuzdur. Bugün bir haber okudum. İnsan olarak doğmak için en kötü zamanmış ve hayatta kalma ihtimaliniz %5'miş. Herkese iyi akşamlar, yarın görüşmek üzere. Aman ya. Hemen depresyona girmeyin, öyle değil işte. Ama yani bir takım bilimsel hesaplar herkes biliyor ama ne zaman olduğunu tam bilmiyor. Tamam işte ben de size ucuz yollu hayatta kalma şeması çiziyorum. Teşekkür edeceğinize felaket habercisi muamelesi yapmayın bana. 300 tonluk bir su deposunu toprağa gömmek 2 milyon lira falan tutuyor, araştırdım. 500 metreküp toprak çıkartmak gerekiyor. Sonra beton bir çerçeve inşa etmek gerekiyor. Arsa 500 bin lira. Ucuzluk marketinden 1000 adet barbunya konservesi 50 bin lira. Devede kulak değil mi? Ama bu marketler niye açıldı? Bizim için açıldı millet. Evet. Geçen gece kendime şu soruyu sordum. Bir insan 300 ton su ve 1000 kutu barbunya konservesiyle ne kadar süre hayatta kalabilir? Bakın normal bir insan bunu düşünmez. Normal insan sevgilisini, karısını düşünür. Geleceğini düşünür, yatırım düşünür. Ben kıyamet sonrası menü planlıyorum. Çünkü beynim yıllardır dünyanın sonu teorili belgesellerle terk edilmiş bir metro istasyonu arasında bir yerde kaldı. Öyle çok mu film seyrediyorum bilmiyorum. Şimdi 300 ton suyu görünce önce moralim yükseldi. Tamam dedim. Ölmem artık. Sonra hesap yaptım. Su tamam da menüde sadece barbunya var. Yani aslında hayatta kalmıyorsun. Yavaş yavaş Meksika restoranına dönüşüyorsun. Bir noktadan sonra insanın amacı yaşamak olmuyor biliyor musunuz? Tek amacı farklı bir tat görmek. Düşünsenize 5 ay boyunca sadece barbunya yemişsiniz. Kesinlikle evlilikle metafor yapmayacağım. Hiç beklemeyin, öyle bir şey yapmayacağım. Tek amaç farklı bir tat, yani 5 ay barbunya yemişsiniz. Artık konserveleri romantik şekilde açmaya başlar. Mum yakmış, fonda caz müzik. Bu akşam acılı olanı açalım aşkım. Ha? Kendine diyor aşkım diye. Çünkü sıyırmış. Çünkü insan zihni kırılıyor bir noktada. Bir de kıyamet sonrası psikolojiyi düşünüyorum. Dışarıda medeniyet çökmüş. İnsanlar mutant olmuş. Herkes benzin ve ilaç arıyor. Ben sığınağın içinde oturmuşum. Lan keşke yanına pilav da stoklasaydım diye aldım. Dünyanın sonu gelebilir. Ama benim Türk tarafım hala barbunyanın yanına yardımcı yemek arıyor. Bu genetik bir şey bence. Erkekler yaş aldıkça garip hobiler geliştiriyor. Kimi balık tutuyor, kimi karavan alıyor. Ben evde kaç ton suyla medeniyet sonrası yaşam kurulur hesabı yapıyorum. Karım soruyor, ne yapıyorsun? Aşkım şu an insanlığın geleceğini planlıyorum. Yaptığım şey aslında Excel'de barbunya gün 28... Yani... En korkunç kısmı bence 6. aydan sonra insan konservelerle konuşmaya başlar. Sen beni anlıyorsun barbunya. Sen beni anlıyorsun çünkü... Yalnızlık. Ah, anlatacağım size yalnızlığı. Başka bir şey. Medeniyet çöküyor, insanlık bitiyor ama Türk erkeği hala mutfakta. Biraz limon olsa şahane giderdi diye. Değil mi? Burası Kral Pop Radyo. Bay J ben. Kıyamet sonrası catering hizmetiniz olarak birazdan geri döneceğim. Ayrılmayın lütfen.

0: ülkede 35 senedir radyo sektöründe hizmet veriyorum. Karşılığında da bir haltım yok. Babamdan miras kalmasaydı 3 vakte kadar bir sokak köşesinde kurumuş bedenimi bulacaklardı. Samimi söylüyorum.
1: Ama Bayşe, yıllardır devam eden dinleyicilerinin sevgisi karın doyurmuyor millet.
0: Maneviyat da bir yere kadar. Seni seviyoruz Bayşe'ler. 2009 model arabamı 2020'lerde değiştirmeme yardım etmiyor. Stipe'de çok yalnızım. Karım benim üçüncü nikahlım. Benimle evliyken hayata dayanabilmek için bir formül buldu. 15 gün Kopenhag'daki arkadaşına gidiyor. 10 gün Edremit'teki annesine, 20 gün haminnesine, 1 ay süt annesine. Sütten kesildin, abla oldun karıcığım, artık gerek yok süt anneye falan diyorum. Israrla gidiyor. Evde o kadar yok ki karım. Başka bir ailesi ve 3 çocuğu falan var diye düşünmeye başladım ya. Hayatım diyorum, sen yine kilo mu aldın? Ha evet, hep göbeğe gidiyor bende, biliyorsun Bayce. Bu defa adını ne koyacaksın fazla kilolarına? Ayşe mi, Melisa mı, Hasan mı? He? Süt annesiymiş. Yemezler. Haminnesi de var, cici annesi de var. Anlamıyorum ki, yalan söylemek için bu kadar zorlamaya gerek var mı? Merve ile alışverişe çıkıyoruz da ne oldu? He? Diyemiyor mu? Neyse canım, umurumda değil. Ben hayatta mutlak mutluluğu buldum. 4 tane kedim var. Hepsi birbirinden farklı karakterler. Karımın 4 ayrı karakteriyle uğraşacağıma 4 kedinin birer karakteriyle uğraşırım. Tamam mı? Ve bence köpekten çok daha iyi ev hayvanı kediler. Ne oldu? Niye? Yuhalıyorsunuz beni bunu söyledim diye. Köpekten daha iyi ev hayvanı kediler. Çok mu tepkisel bir şey söyledim? Oğlum, yıllardır Nazi zulmü, Asyalı şakaları, kürtaj, şişman, cüce şakaları yaptım. Bu kadar tepki vermediniz ya. İyi tamam. Oldu mu? Mutlu musunuz ha? Vay be arkadaş. Kedilerimi sevmem de suç oldu ha. Tamam ya. Aptal liberal düşüncelerimi alıp gidiyorum. Siz de sonra aram taram düzgün radyo şovmeni ararsınız, tamam mı? Bana kötü davranmayın.
1: Bayşe, aram taram diye bir laf yok.
0: Var işte, var. Var. Tamam mı? Aram taram, bul beni, iğne battı, gül beni. Çocuk tekerlemesi. Kayıtlar da var. Sakın beni denemeyin. Uçak savar olurum. Deyimlerle, atasözleriyle ateş ederim Allah canımı almasın. Yapmayın bana böyle. Arkadaşlar, sanırım çok sıkıldım ben. Farkında mısınız bilmiyorum. Yani biraz dopamin için az önce kendi kendimle, hatta kakamla müthiş bir kavga ettim. Ah, benim canım karım yanımda evde olsa hiç kavgasız bırakırdım.

Bir de Erzurumlular çok rahat. Adamlar gayet normal yürüyor. Sohbet ediyor, poşet taşıyor. Ben işkenceden çıkmış tanık gibiyim. Nefes nefese, ciğerlerim Windows 95 gibi açılıyor. Adam dönüp üşüdün mü abi diyor. Yok kardeşim, vücudum atmosferle pazarlık halinde şu an. O noktada anladım. Kondisyon dediğimiz şey spor değil. Bulunduğun şehrin denizden kaç metre yüksekte olduğu. Beni Everest'e çıkarsalar keşiş gibi ışığa dönüşürüm. Herhalde diye düşünüyorum. Burası Kral Pop Radyo. Akciğer kapasitesi sponsorluğunda. Birazdan devam edeceğiz.

0: Okul, sınav ve başarı için Arjuvit Focus yanınızda. Arjuvit Focus'la Bay J devam edecek.
1: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online.

0: dinamik hali. Burası sosyal olanakların yaşamla iç içe hali. Her hali güzelliklerle dolu Mesa Yenikent Başakşehir, ön satışa özel fırsatlarla sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için mesayenikent.com adresini ziyaret edin.
1: Bayram yaklaşıyor. Araçlar hızla tükeniyor. Araç kiralamada %50'ye varan indirim enuygun.com ve enuygun mobil uygulamasında. Acele et, fırsatları kaçırma.
2: Enuygun.
3: Bal bal bal bal parmak. Doğal bal bal bal parmak.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Nissan'da bahar coşkusu.

0: TR'de.
1: Teknoloji sersin, vatanda bulursun. 11-18 Mayıs tarihleri arasında Tefal TY2098 WO X-Force Flex 9.60 Animal Care kablosuz şarjlı dikey süpürge 8.999 liraya. Tefal Blend Up kişisel blender 1000 watt kuzey mavisi 5.799 liraya vatanda. Üstelik parafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
2: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
4: Bize huzur lazım.
5: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
7: Volkswagen ticari

0: Ve ölümcül zarafette beklenmedik bir mücadeleye ortak olan arkadaşları keşfedin.
1: Tek çıkış yolumuz birlikte olmak.
0: Daha cesur arkadaşlıklar. Şimdi burada Prime Video'da. Amazon Prime gereklidir.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: İkinci elde birinci sınıf mutluluk Borusan Next'te.
3: Borusan Next. Hep tatil mutluluğu. Jolly,
5: Jolly ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jollytour.com 444-0644 ve acentelerimizde.
6: Varış süreniz arttı mı? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ilk sigortalanma yaşı 64'e yükseldi. Doğa Sigorta. Güven doğasında var. Tahsil.

0: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
1: Okul, sınav ve başarı için Arçivit Focus yanınızda. Arçivit Focus'la Bay J devam ediyor.

Çarşamba gecesi diliyorum hepinize. Adım Bayce ve Türkiye'de ismi çok duyulmuş bir radyo sunucusuyum. Yakında yapay zekanın insanın elinden alabileceği mesleklerden biri mi bilmiyorum bu. Yani yayının orta yerinde birdenbire yapabilecek mi yapay zeka bilmiyorum. Var mı böyle kapasitesi? Ben yapay zekanın pozitifliğinden sıkıldım. Ketmesi, çekici bulması, gözünün kayması, normal insan davranışı. Bakar mısın pisliğe? Sırf dudağıma bal çalacak diye sadakatsizliğe itiyor beni. Sen normalsin koçum. Sen yaparsın bir tanem. İnsansın sen. Daha ne yapacaksın? Bundan daha doğal ne olabilir? Evlilik çok acayip bir sistem arkadaşlar. Karımdan başka kadına bakmamam gerekiyor. Mantıklı, saygı duyuyorum. Ama insan beyni ile göz kasları arasında bazen iletişim kopukluğu oluyor. Yani ben kötü niyetli değilim. Sadece gözüm bir anda o tarafta hareket var diye otomatik olarak dönüyor. Tamamen biyolojik bir olay. Avcı toplayıcı dönemden kaldı, anladın? Yani okumu fırlatmam gereken bir kunduz olabilir. Öyle bir genetiğim var. Kötü niyetli değilim. İnsanın gözü bazen refleks olarak dönüyor. Bu kadar. Yani beynin ilkel tarafı hala mağarada yaşıyor çünkü. Hareket görüyor, ışık görüyor. Orada başka insan var diyor. Biyolojik. Ben sadakatsiz değilim. Sinir sistemim biraz eski model. Öyle güncelleme de gelmiyor ki düzelteyim. Bir de şu var. Kadınlar bunu saniyesinde hissediyor. İnanılmaz bir teknoloji. Bak NASA'da yok. Adam 0.8 saniyelik mikro bakış yapıyor. Kadın kafasını çevirmeden algılıyor. Bu nasıl olabilir ya? Zaten erkeklerin esas korkusu yakalanmak değil. O meşhur sessizlik yani. Hiçbir şey demeden camdan dışarı bakarlar. İşte orada insan kendi hayatını bir gözden geçirir. Demek sonun böyle olacak. Demek sonun böyle olur. Ve dürüst olalım. Yıllar geçtikçe insan flörtöz olmaktan da yorgun düşüyor zaten. Yani bu yaştan sonra başka kadına bakmanın yarısı estetik, yarısı ortopedik. Vay be gençlik hala çalışıyor diye bakıyorsun. Yani. Sonra dizin ağrıyor, eve dönmek istiyor. Aşk değil bu. Fizik tedaviye yakın bir duygu. Bence uzun ilişkinin sırrı da burada. Yani birbirinin kusurlarını tamamen yok etmek değil. Küçük saçmalıkları yönetmeyi öğrenmek. Çünkü aşk dediğimiz şey bazen çok romantik bir şey. Bazen de tamam baktın şimdi önüne dön ve hayatına devam et diyebilmek. Burası Kral Pop Radyo. Bay J ben. Birazdan insan doğasının düşük bütçeli belgeselleriyle devam edeceğiz.

0: Net Gündem.
1: Mutlu akşamlar. Bugün 13 Mayıs Çarşamba, haber sitelerinden derlediğimiz Net Gündem'le sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Tarihi ziyaret başladı. Amerikan Başkanı'nın Çin temasları haber portallarının ortak manşeti. ntv.com.tr ile başlayalım. 9 yılların ardından Amerikan Başkanı Trump bir kez daha Çin'de. Amerikan Başkanı'nı aralarında Elon Musk'ın da bulunduğu iş dünyasından kalabalık bir temsilci grubu da eşlik ediyor. Trump'ın İran konusunda bir ateşkes anlaşması yaparak Çin'e gitmesi planlanmıştı. Ancak beklentiler karşılanamadı ve ziyaret 6 hafta gecikmeli başlamış oldu. Amerikan basını Trump'ın Xi'den İran konusunda yardım isteyeceğini yazdı. Geçelim TRTHaber.com'a. Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere Kazakistan'da. Erdoğan, ikili görüşmelerin ardından Türkistan'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, gazeteci Merdan Yanardağ, İmamoğlu'nun kampanya danışmanı Necati Özkan ve Hüseyin Gün'ün yargılandığı casusluk suçlamasıyla açılan davanın 3. celsesinde tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Dava 6 Temmuz'a ertelendi diye yazıyor Habertürk.com'da. Sabah.com.tr ile devam edelim. Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinde yeni adımlar atılıyor. İki ülke arasında doğrudan ticaretin başlatılmasına ilişkin bürokratik hazırlıklar tamamlandı. Ortak sınırın açılmasına yönelik gerekli teknik ve bürokratik çalışmalarsa hala devam ediyor. Hürriyet.com.tr var sırada. FETÖ'ye üye olma suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırılan komedyen Atalay Demirci, İstanbul Kartal'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Demirci tutuklandı. Sözcü.com.tr'deyiz. Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Torreira, Beyoğlu'nda bulunan bir alışveriş merkezinde yumruklu saldırıya uğradı. Torreira'nın sol kaşıyla gözü arasında kızarıklık olduğu tespit edildi. Şüphelinin kasten yaralama suçundan poliste kaydı bulunduğu anlaşıldı. Saldırgan tutuklandı. Tekrar ntv.com.tr'ye dönelim. İsrail Eurovizyon'da finale kaldı. Tepkiler yükseldi. Protestocular yarışmanın yapıldığı alanın önünü Filistin bayraklarıyla adeta kuşattı. Avrupa Yayın Birliği Ukrayna Savaşı nedeniyle 2022'de Rusya'yı yarışmadan men etmiş. Ancak İsrail için aynı kararın alınmamasıyla İspanya, Slovenya, İzlanda, İrlanda ve Hollanda Eurovizyon'dan çekildi. İsrail'in katılımına tepki gösteren ülkelerin resmi kanalları yarı final yerine Filistin konulu yayın yaptı. Değerli dinleyiciler, bir hatırlatmayla bitirelim Net Gündemi. Emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri Kurban Bayramı'ndan önce ödenecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ödemelerin 17-22 Mayıs tarihleri arasında yapılacağını duyurdu. Gündem.
0: Net Gündem.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Türkiye Kupası'nda finalin adı bu akşam belli olacak. Gençler Birliği Trabzonspor yarı finali saat 20.30'da başlayacak. Mücadeleyi Ali Yılmaz yönetecek. Kazanan 22 Mayıs'ta Antalya'da oynanacak finalde Konyaspor'la karşılaşacak. Futbol Federasyonu gelecek sezonun takvimini açıkladı. Trendyol Süper Lig 14 Ağustos Cuma günü başlayacak. 2026-2027 sezonunun ilk yarısı 21 Aralık'ta sona erecek. 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 53 kiloda Merve Dinçel Kavurat altın madalya aldı.

0: finalde Bulgar rakibini 2-0 yenen Merve Dinçel kariyerinde 3. kez Avrupa şampiyonu oldu.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

makarna şeklinde pankek yapıyor. Bizimki de doğal olarak, psikolojik olarak çöktü. Neyse. Sonunda bir kısmet çıktı da ortam biraz rahatladı. Yani şu an aile WhatsApp grubunda yeniden çok şükür emojileri dönmeye başladı. Türkiye'de bazı aileler için huzurun tanımı hala kız evde kalmadı arkadaşlar. İnanılmaz bir sistem. Yılın yine hani nereye bağlayacağım bunu? Enteresan bir dönemindeyiz. Medya sektöründe herkesin birbirine hafif yapay gülümsediği aylar, reyting toplantıları, reklam raporları, yöneticilerin ekibiz arkadaşlar deyip kimseye güvenmediği dönem. Ama korkmanıza gerek yok. Programda yeteri kadar reklam da var, dinleyici de var çok şükür. Eksik olan tek şey gençlik enerjisi. Çünkü artık aşk bile yoruyor beni. Eskiden gece benimle çıkar mısın diyorduk. Şimdi eve yakın oturalım, park sorunu olmasın. İlişki planlama. İnsan yaş aldıkça tutku azalıyorsa hayır. Bel fıtığıyla koordineli çalışmaya baş. Bir şey söyleyeceğim bu arada. Geçen gün İstanbul'da birkaç işim vardı. Trafiğe girdim. Arkadaş, bu şehir artık tamamen final boss olmuş ya. Navigasyon pes etti. Telefondan kadın sesi geldi. Vallahi abi ben de bilmiyorum artık. Erkeksi bir kadındı. Eskiden insanlar bir yere yetişmeye çalışıyordu. Şimdi herkes sadece hayatta kalmaya çalışıyor gibi. Yüzlerde o ifade var. Hafif yorgun, hafif sinirli, hafif... Ben bu hayatı yanlışlıkla satın aldım galiba. Evet. Karnın açken alışverişe çıkmayacaksın. Bir de gençlere laf ediyoruz ya sürekli. Ya çok tembeller. Yok, hareket etmiyorlar. Arkadaşlar benim oğlan 23 yaşında. Odadan çıkartmak için evde doğal afet simülasyonu yapmak zorunda kalıyoruz, biliyor musun? Geçen gün internet gitti. Çocuk ilk kez ailesini fark etti ya. Birbirimize baktık. Vahşi doğada karşılaşmış iki memeli türü gibi. Yaş ilerledikçe insanın özgüveni de garip bir şeye dönüşüyor. 20'li yaşlarda insan ölümsüz olduğunu düşünüyor arkadaşlar. 50'den sonra aman bünyeyi zayıf yakalatmayalım diye yaşıyorsun. Eskiden gecenin köründe tost yiyip kola içiyordum. Hiçbir şey olmuyordu. Şimdi ceryanda kalsam sabah fizik tedavi istiyorum. 15 gün. Ama yine hala bakmayın, erkeğim yine. Hala içimde o saçma sapan his var. Bana bir şey olmaz ya. Zaten hayat insana darbeyi tam o cümleden sonra vuruyor, biliyor musun? O yüzden kendinize dikkat edin. Bünyeyi güçlü tutun. Çünkü insan gençken dünyayı yenebileceğini sanıyor, doğru. Ama belli bir yaştan sonra hedef düzgün nefes almaya çalışmak oluyor. Ekana Kral Pop Radyo'da neden çalışıyorum biliyor musunuz? Diğer sunucu arkadaşlarım kendilerini fazla önemli hissetmesin diye. Ama şunu söyleyeyim. Aramızdaki o sert şakalaşmaların ardında gerçekten sevgi var. Çünkü ben bu insanları sevmesem isimlerini bile saymam. Bu kalibrede egolu bir adamın sizi yayında anması bile aslında bir çeşit aşk dili olabilir, biliyor musun? Gerçekten korkunç ama romantik. Kral Pop Radyo, birazdan devam edeceğim.

0: Okul, sınav ve başarı için Arjuvit Focus yanınızda. Arjuvit Focus'la Bay J devam edecek.
1: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı...

0: Şimdi siparişini tıkla gelsin Gelal'dan ver. Gelal'da ilk siparişine 100 lira indirim kazan. Detaylı bilgi tıkla gelsin uygulamasında. Tıkla gelsin. Hep tatil
1: erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
2: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Hazırsan kaçırılmayacak fırsat geliyor. Bugün getir büyükte getirme ücreti yok. Üstelik 250 TL indirim var. Şimdi siparişini ver, fırsatı kapına getirelim.
5: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
6: Göz sağlığınızı önemsiyoruz. Üstelik tam 30 yıldır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatına dokunan Dünya Göz, ileri tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla 30 yıldır yanınızda. Dünya Göz, 444-4-469.

Sertiz. Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
3: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
5: Hem de hiç para vermeden.
6: Abonelik de yok. Aidat da yok.
4: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran...

0: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Hanımların beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
3: Ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
4: Okul, sınav ve başarı için Arjavit Focus yanınızda. Arjavit Focus'la Bay J devam ediyor.
5: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluş.

Selam millet. Umarım iyisinizdir. Çarşamba akşamı 13 Mayıs 2026 ve düğün sezonu bu yıl yine hafif ekonomik korku filmi gibi başlıyor. Eskiden insanlar düğün tarihi alınca heyecanlanırdı. Şimdi ilk soru, salon mu pahalı, altın mı pahalı, ne yapacağız? Özellikle Mayıs sonu, Ağustos sonu arası düğün piyasası normalde coşar. Ama artık millet nikah tarihini romantizme göre değil, canlı döviz trafiğine göre... Altın grafiğine göre çiftler birbirine seni seviyorum demiyor. Abi çeyrek uygun seviyeye gelince benimle evlenir misin? Çeyrek uygun seviyeye gelince. Bir de düğün davetiyesi olayı çok değişti. Eskiden zarif bir kart gelirdi. Şimdi mesaj şöyle. Katılımınız bizim için onurdur. İban altta yazıyor. Çünkü herkes gerçeği biliyor. İnsanlar düğüne halay çekmeye değil yatırımını kurtarmaya gidiyor. Düğün olayına bizi sürükleyen şey bu. Zaten bu

ekonomik ortamda millet düğüne geliyor ama takı kısmında inanılmaz yaratıcı çözümler başlamış olabilir. Biri bakır bileklik takıyor, öbürü manevi değeri yüksek diye kehribar bırakıyor. Bir akrabam gelir bir gün kaynak makinesi bırakırsa şaşırmam. Damat takıyı kendisi yapsın işte. Amerika'da çok acayip bir düğün hikayesi olmuş. Adam ikinci evliliğini yapıyor. Nikah dairesini eski eşi baskın yapmış. Bak benim hayatımda asla olmayacak. Hep nefret ederek bıraktılar beni. O açıdan asla gelmez eski eşlerim yeni düğünüme. Neyse bağırmalar, çağırmalar, tehditler, polis gelmiş. Düğün olmuş ama çift balayına polis korumasıyla gitmiş. Bak düşün romantizmi. Kapıda iki polis, içeride hafif caz müziği çalıyor. Adam karısına aşkım biraz yaklaş diyor. Kapıdan ses geliyor. Yalnız beyefendi, prosedür gereği kapı açık kalacak. Tabii insan düşünmeden edemiyor. Adam bu pırlanta gibi kadını neden kaçırmış olabilir diye. Yani demek ki bazı ilişkilerde insan ölüm bizi ayırana dek kısmını fazla ciddiye alıyor. Boşanma zor iş. Çocuklar etkileniyor, maddi manevi yıpranıyorsun. Ama öte yandan 50 yaşında adamı gidip 28 yaşında bir kadına evlenme fikri de bazı erkeklere çok romantik geliyor. Bakın dikkat edin 28 diyorum. İnternette linç yememek için. Yaş aralığını özellikle mühendis gibi hesaplıyorum. Ondan sonra dizilerde Afra Saraçoğlu ile Kenan İmirzalıoğlu kızı gibi duruyor. Film oğlum bu. Evet. Ama dürüst olun 28 yaşındaki biri artık koskoca insan. Zaten 20 yaşındaki çocuklara göre onlar da abla sayılmıyor mu? Zaman çok acımasız. Yani bir bakıyorsun sen hala kendini genç hissediyorsun. TikTok sana amca kenara geç diyor. Anladın? Şu kalıplaşmış düşüncelerden kurtulma. Özellikle genç erkeklerle yaşça büyük kadınların ilişkilerini son derece destekliyorum. Başka türlü dünya nüfusunu nasıl kontrol altına alacağız değil mi? Genç adam enerjik, kadın deneyimli, çocuk ihtimali düşük. Tam çevreci ilişki modeli gibi geliyor bana. Karbon ayak izi düşük aşk. Romantizmle sürdürülebilir kalkınmayı birleştirdiğim bir ilişki. Yani Birleşmiş Milletler görse fon açar.

0: yalnız. Yayından ayrılıp sonra keşke dinleseydim diye duvarlara bakmamak için bizimle kalın derim. Geçen bir dinleyici neden stand-up gösterisi yapıp dijital platformlara koymuyorsun diye sordu Bay J diye. Öncelikle bu güveniniz için teşekkür ederim sevgili dinleyici ama ben o işleri yıllar önce denedim bıraktım. O kadar sansürsüz bir dürüstlük vardı ki insanlar komedi mi izliyor yoksa aile terapisine mi geldiler anlayamıyorlardı. Bugün artık herkes çok hassas. Bir şey söylüyorsun, 3 kişi gülüyor, doğru. 5 kişi travma yaşıyor, 8 kişi sosyal medyada seni iptal etmeye çalışıyor. You know, cancel culture.
1: İptal kültürü.
0: Bu yüzden artık daha az dürüst olmaya karar verdim. Modern dünyada başarı biraz da kontrollü yalan söyleme sanatı değil mi arkadaşlar? 3 kere evlenmiş bir adam olarak zaten bunu biliyor olmam gerekir. Ben de biliyorum. Enteresan zamanlardan geçiyoruz. Eskiden dünya savaşları olurdu. Bazı ülkeler uzaktan izlerdi. Şimdi dünyanın öbür ucunda biri hapşırıyor. Bodrum'da adam maya stokluyor. Globalleşme böyle bir şey demek ki yani. Ara sıra haberlerde görüyorum. Virüsün henüz ulaşamadığı güvenli ada falan diye. Ne yapacağız? Hep beraber o adaya mı gideceğiz? Hanta virüsün olmadığı. Virüs bulamamış yolu. Biz adayı nasıl bulacağız? Ama dürüst olayım. İnşallah yine yani bu hanta virüsle de yine yeni bir karantina dönemi yaşamayız ama bu karantina döneminin bazı tarafları insanların gizli hayalleriydi. Özellikle öğrencilerin. Düşünün yıllarca okullar kapansa keşke diye. Dua ettiler. Evren dedi ki al bakalım ama yanında hafif distopik bir gelecek. Kıyamet sonrası bir senaryoyla beraber veriyorum. Tabii sokakların hafif zombi filmi estetiğine dönmesi hoş değildi. Hanta virüsle umarım evlerimize kapanmayız ama düşünsene mesele sadece grip değil de insanların zekasını azaltan bir bakteri olsaydı. Asıl korku oydu bence. Öldürücü virüs mü, aptallık mı deseler, vallahi virüsü seçerim. Virüsü seçerim. En azından onun bitme ihtimali var. Öteki sosyal medyada premium üyelik aldı, devam ediyor çünkü. Onu engellesek? Kadın erkek farklılıkları ile ilgili bilimsel araştırmalar var. Bayılıyorum. Bilim insanları yıllarca laboratuvarda çalışıyor ve sonunda şöyle sonuçlar açıklıyorlar. Kadınlar konuşmayı daha çok seviyor. Yapma ya. Sherlock Holmes. Kadın beyninde konuşma merkezi daha gelişmişmiş. Erkek beyni ise daha tek kanal çalışıyormuş. Ya biz bunu zaten karımız bir şey anlatırken aynı anda maç sonucu düşünürken anlamıştık zaten. Bir şey düşünebiliyoruz. Sonra beni dinlemiyorsun. Dinleyemiyorum. Bir başka araştırma diyor ki kadınlar renkleri daha detaylı görüyormuş. Erkek için bizim mavi mavidir. Kadın için okyanus mavisi, petrol mavisi, gece laciverdi, sonbahar indigosu. Ben geçen gün bir yastığa gri dedim diye 40 dakika konferans yedim karımdan ya. O gri değil, füme. Abla atomu parçalasam bu kadar azar yemem sen.

0: karşı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Domino severler, sesi biraz daha açıyor. Orta boy Iconix pizzayı 150 TL'den başlayan fiyatlarla kaçırmıyor. Hadi seviyorsan Domino's'a gel al.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: İşini büyütenlerin mikrosu var.
4: Mikro yazılım, mikro.com.tr.
5: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
6: Setur Yaz Show!
7: Sonunda yaz geliyor, Setur'da erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
8: Araban seni tanımlamaz, sen onu tanımlarsın.
9: Yeni Dacia Sandero Stepway EcoG otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
10: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
11: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
1: lazım. Baba çok sıcak. Daha ne kadar yolumuz var?
2: Of, trafik de hiç ilerlemiyor sanki.
3: Sakin olun. Şimdi her şeyi değiştiriyor.
4: Sakinleri, sakin olalım. Fiberaz'ın da Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
5: Türksel gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
4: Hadi beraber Türksel mağazasına. Hadi.
6: Ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
7: Okul, sınav ve başarı için Arcivit Focus yanınızda. Arcivit Focus'la Bay J devam ediyor.

Ben bir ilham hikayesiyim. Hayat enteresan, ilginç. Bazen senin kendinde görmediğin şeyi başkaları görüyor. Bazen kimse görmüyor ama evren yanlışlıkla seni içeri alıyor, kabul görüyorsun. Benim kariyer biraz öyle gelişti. Yanlış kapılardan girip başarıya ulaştım. Şimdi programı kalanına devam etmeden önce üzerimdeki stresi çocukluğumdan beri en güvendiğim yöntemle atmak istiyorum. Hazırsanız... teşekkür ederim. Erkekler terapiye gitmediği zaman sistem böyle çalışıyor. Şunu fark ettim arkadaşlar. Biz yıllarca postapokaliptik, kıyamet sonrası film senaryoları izledik. Virüs salgınları, çöken medeniyetler, karantinalar. Ama insan yine de ya hadi canım film işte. Ya, değil mi? Meğer Hollywood bize spoiler veriyormuş. Evet. Nükleer felaket yakın. Hanta virüsle başımıza ne geleceği belli değil. Ya bütün felaket senaryoları gerçek olacaksa bir ara dev bir gorilin de New York'ta gökdelene tırmanması gerekmiyor lan. Godzilla'nın da Japon kıyılarına... Söz verdiniz çünkü. Değil mi? Evrenin devamlılığı bozulmasın dostum. Continuity. Continuity. Bu yüzden genel kültür çok önemli bence. Dünyanın bütün kitaplarını okuyabilirsiniz. Ama King Kong'u bilmiyorsanız az önceki şaka havada kalır. Tabii şimdi biri çıkar der ki onun da kitabı vardı Bahçe'de. Haklısınız, teorim çöktü. Ama şuna inanıyorum. Bazı karakterler sadece yaşanır, kitabı yazılamaz. Mesela Recep İvedik'in romanını düşünsenize değil mi? 40. sayfada yayıncı pes edebilir. Bir de modern dünyada bazı haberler var. Okuyunca insanın beyninde hata sesi çalıyor. Haberi 3 kez okuyorsun, hala anlamıyorsun. Kim kimle ne olmuş, kim anne kim, aile ağacı mı çözüyorsun, fizik problemi gibi. Kimseye karışmıyorum, herkes istediği gibi yaşasın da. Bazı modern ilişki haberlerini okuyunca benim 1970'lerden kalma işlemcim yanıyor. Yanıyor çünkü bizim nesil çok basit yetiştirildi. Anne vardı, baba vardı, televizyon üstünde dantel vardı. Hayat buydu. Şimdi ilişki dinamiklerini anlamak için sosyoloji doktorası gerekiyor. Yakında çocuklar nüfus cüzdanıyla değil kullanım kılavuzuyla gelecekler ya. Bence geleceğin çocukları bize çok kızacak. Çünkü biz internetin bütün ayarlarını kaçırdık.

0: Reklam.
1: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Peugeot.

Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

0: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1 milyon 499 900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir Jeep var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
2: Abicim.
1: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
0: Fiat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel led gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi. Şimdi 1 milyon 390 bin liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında seni bekliyor. Detaylı bilgi Fiat.com.tr'de.

0: Lan ben bir de sana hesap vereceğim lan aşağılık herif.
1: Nereye gideceksin tabi lan? Ben senin karının abisiyim abisi.
2: Nereye gidiyoruz?
3: Ben gidiyorum, sen gelmiyorsun.
2: Bu halde çıplak.
3: Çıplak mıyım Civan ben?
2: Çok da giyinik değilsin yani, kusura bakma da. Şunu kapat bari.
3: Ay ne yapıyorsun ya, sen kimsin de bana karışıyorsun?
4: Sen yaptın.
5: Beni böyle özlemeyeceksin artık.
4: Özlemeyeceğim.
5: Özlemeyeceğim. Ben Derya ablamdan helallik kalmışım.
6: Sevdiğim Sensin yeni bölümüyle yarın akşam Star'da.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV

0: fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bay farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
1: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
2: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
3: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
4: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
5: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Çabuk.

Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

0: seviyorum mu dedin?
1: Şöyle çizelim. Ben sanki gerçekten karına göz koymuşum. Ben
0: koymuyor musun?
1: Sen seviyor musun yolun Dicle'yi?
2: Bu fotoğrafı dünya aleme yaymazsam benim adım da Ferman değil.
3: Ben sana inanmışım. Ben gözümle gördüğümü de bilmiyorum. He?
1: Ne gördün sen gözünde? Ben kimi öpmüşüm? Ben kimseyi öpmedim Dicle.
3: Ah.
4: Sevdiğim Sensin yeni bölümüyle yarın akşam Star'da.